0: mai tati kamai unkani bonavalu kattata mai tati kamai unkani bonavalu
1: dil dil navashwanda sihi kanava vana bambara malasela piya bayanava
0: dil dil navashwanda sihi kanava vana bambara malasela piya